Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.Cars'ta.
0: Tek reklam.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 14 Mayıs 2026 Perşembe. Bugün hafta sonuna yaklaştık bile. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Sıcaklıklar düşüyor, düşmekle kalmıyor. Gök gürültülü, sağanak yağış bekleniyor yurdun kimi yerlerinde. Nerelerde yayın içinde bahsedeceğim. Bu hafta sonu değerlendirilebilecek etkinlik önerileri Türkiye'den, dünyadan, müzikten, spordan, teknolojiden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Hadi başlayalım Perşembe gününe.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Kazancım net, Sigortam.net.
11: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros uygulamasında.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzur...

0: Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
1: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.

Bahardan kışa, kıştan yaza geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Bugün İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor mesela. Sıcaklıklar 10-16 derece arasında değişecek. Serin, yani sakın üstünüze bir şey almadan çıkmayın. Şemsiyeyi zaten unutmayın. AKOM'un dünkü açıklaması da şöyleydi. İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 24 derecelerde seyreden sıcaklıkların dün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor dendi. Cuma itibariyle yağışlı

sistemin batı bölgelerini terk etmesi bekleniyor ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı sebebiyle de yurt genelinde hava kalitesinde önemli bir düşüş yaşanacak. Görüş mesafesinin azalması ve çamur yağışı beklenen gün bugün toz yoğunluğunun en üst seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Üstelik solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin dışarı çıkarken maske takması bile önerildi. Aklınızda olsun.

Metallica geçtiğimiz gün Denizli'den paylaşım yaptı. Hepimiz heyecanlandık. Aslında sadece 9 Mayıs'taki Atina konseri sonrası Denizli'yi ziyaret etmek istemişler. Hierapolis'ten bir fotoğraf paylaştılar. İlham almaya geldik dediler falan. Ama tabii buraya kadar gelip neden İstanbul Avrupa turnesini dahil etmedikleri çok merak edildi, çok konuşuldu. Derken önce dünya basınında sonra yerli basında bir takım haberler, röportajlar çıkmaya başladı. Aslında 2 Mayıs'ta İstanbul'da konser vereceklermiş ama maliyetler beklentilerin çok üzerinde çıkınca iptal etmişler. Sonra insan diyor ki yani Metallica nasıl bir maliyeti iptal eder mesela? Çünkü ünlü grup Belçika'da düzenlenen Tomorrowland Festivali'nin sahnesi yanınca tüm tırları yeniden göndererek organizasyonun yapılmasını sağlamıştı. Ve deprem zamanı Türkiye'ye depremzedeler için 250 bin dolarlık yardımda bulunmuştu. Peki bu maliyet ne? İstanbul'da daha önce düzenlenen Metallica konserinin organizatörü şöyle bir açıklama yapmış. Özetleyeyim, 71 tırla konser yapıyorlar. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığı için hem gümrük vergileri çok yüksek hem de gümrükleme süreleri uzun olabilir ve grup bu iki riski göze almak istemedi. İstanbul konserini iptal etti diyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki stadyum kiralama rakamları arasında da muazzam farklar olduğu iddia ediliyor. Yani hemen aklıma Türkiye'ye gelmesi beklenirken operasyonu iptal eden ünlü Japon giyim firması markası geliyor bir yandan da. Çok üst üste geldi sanki son zamanlarda.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Sprite ve nane olur mu?
4: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
11: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
14: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam.
7: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
9: Ödemek EasyCo demek.
10: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
12: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Kral Pop Radyo sevilen isimleri müzikseverlerle, hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kez Ersay Yüner'den bir haber var. İstanbul konserinde sevilen hitleriyle, hayranlarıyla bir araya gelecek, müzik dolu bir gece yaşatacak. Tatlım Tatlım, İki Aşık, Nokta ve Selam gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla sahnede güçlü bir enerji sunan Ersay Yüner, romantik sözlerle hareketli pop ritimlerini harmanlayan tarzıyla da geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. Ve Ersay Yüner 16 Mayıs akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda sevenleriyle bir araya gelecek. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

Günaydın Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump'ı resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde Orta Doğu'daki savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan, yarın da Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in turlarının ardından ikinci kez ara seçim için muhalefetin kapısını çaldı. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada gelişme var. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, Butlan davasına bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün 6 Temmuz'da görülecek. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesini de seçmenin iradesi sakatlanmamalı sözleriyle değerlendirdi. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın üzerinden tam 12 yıl geçti. Hayatını kaybeden madenciler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı. Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'na kadar Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, "Nüfusunun Trabzon'a kayıtlı olmasını istiyorum," dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş gain oldu. Siyah beyazlılar 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel. ETS sizin için seçti.

haberlerine bakalım. Fenerbahçe'den bir haber var. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüp Spor'la oynanacak maçın biletlerinin çocuklara ve kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu kulüp. Açıklamaya göre ücretsiz bilet için başvurular fenerbahçe.org'da taraftar başlığı altındaki bilet talebi formu sekmesinden yapılıyor. Başvurular 12 Mayıs'ta başladı bu arada. Taraftarların e-bilet sürelerinin geçerli ve Fenerbahçe logolu taraftar kartına sahip olması zorunlu ve maç 17 Mayıs pazar günü oynanacak. Ve Arda Güler'den bir haber. Milli futbolcu İspanyol ekibi Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamada orta saha oyuncusu geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü ifadeleri kullanıldı. 21 yaşındaki futbolcu Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı, 6 gol kaydetti. Tebrik ediyoruz Arda Güler'i bir kez daha.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Ritmini yakala.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

Selfies. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan...

0: küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
2: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
8: En uygun. Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
9: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satış özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Müzik.com.tr'den bir müzik haberi paylaşacağım. Duman'dan bu haber. Kariyerinde bir ilke imza attı. Yeni projesi Purge'un The Live Sessions'la dinleyicilerini stüdyonun tam ortasına davet ediyor. Grup canlı performans ruhunu kayıt kalitesiyle buluşturan bu özel seri kapsamında toplam 7 şarkılık yeni bir seçkiyi dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Projede 6 şarkı canlı stüdyo performans videolarıyla birlikte yayınlanacak ve her hafta yayınlanacak sürpriz bir şarkıyla ilerleyecek. Purge'un The Live Sessions yarın başlıyor. İlk şarkı Ah Bir Ateş Ver. Purge'un The Live Sessions her hafta yayınlanacak yeni performanslarla yaz boyunca müzikseverlerle buluşacak. Ve Ragıp Narin ve Ece Mumay Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor teklisiyle müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözü Ertuğ Ömer ve Ece Mumay'a, müziği ise Ertuğ Ömer'e ait. Şarkının düzenlemesinde Can Yüce imzası var. Ragıp Narin Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor şarkısının klibini yöneterek de ilk yönetmenlik deneyimini yaşadı. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den de ulaşabilirsiniz.

Mayıs ayı etkinlik ajandasına bir bakalım. Bu akşam Emre Altuğ bir pop masalı projesiyle Zorlu PSM'de 20 kişilik bir orkestra ve 40 kişilik kadın korosunun eşlik edeceği performansta Alfay, Athena, Nilüfer ve Ajda Pekkan gibi isimlerin şarkılarını yeniden yorumlayacak Emre Altuğ. Manifest İstanbul'da arda arda gerçekleşecek konser serisine yarın başlıyor. 15, 16, 17, 18 Mayıs'ta Ülker Arena'da konserler. Mor ve Ötesi de yine yarın akşam Harbiye Açık Hava'da izlenebilir. Pazar günü ise müthiş bir isim Park Orman'da Türk hayranlarıyla buluşacak. Patti Smith, her şeyi bırakıp bu konsere gitmek lazım. Hafta sonu aynı zamanda Beykoz Kundra'da Taste and the City etkinliği düzenlenecek. Taste and the City farklı mutfak kültürlerini, sokak lezzetlerini ve canlı performansları bir araya getirerek çok katmanlı bir gastronomi buluşması sunuyor. Belki hafta sonu değerlendirme

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
3: Ritmini yakala Magna Pack.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna
5: Pack. Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
5: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
8: Babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

0: arası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik...

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler.

0: Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira, 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: geçiyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı

26 Perşembe bugün Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben şimdi yavaş yavaş müsaade istiyorum ama bir hatırlatma yapmak isterim. Akom dünkü açıklamasında hafta boyunca İstanbul'da parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar zaten dün akşam saatlerinden itibaren düşmeye başladı. Ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri de görülecek dedi. Cuma'ya kadar da devam edecek. Dolayısıyla henüz evden çıkmadıysanız şemsiyenizi almakta ve bu bilgilere göre giyinmekte fayda var. Ben gidiyorum. Harika bir perşembe olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Basın turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun bugün ilk durağı Milliyet Gazetesi'nde manşet: Bakanlık el koydu. 13 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme istismar. Bartın'da 1,5 yıl boyunca onlarca kişinin istismar ettiği 13 yaşındaki çocuğa sahip çıkan Aile Bakanlığı, açılan davaya da müdahil oldu. Soruşturmada mağdurun annesiyle aralarında çocuk yaştaki zanlıların da olduğu 33 kişi tutuklandı. Sözcü gazetesinde ise manşet: iktidar madenciyi yine yalnız bıraktı. Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen 170 işçi süresiz izne çıkarıldı. Yıldızlar Holding'in sahibi işçilere maaş ödeme ve işten atmama güvencesi verdi. 3 bakanlık kefil oldu. Patron kefaletin ayı dolmadan madencilere kapıyı gösterdi. Hürriyet gazetesinde ise Eurovizyon'u İsrail'e dar ettiler dikkat çeken manşet: Eurovizyon'da İsrail'e tepkiler devam ediyor. Yarı finalde sahneye çıkan İsrail temsilcisi yuhalandı. Soykırımı durdurun sloganları atıldı. Uluslararası Af Örgütü İsrail'le Eurovizyon'u izlemeyin çağrısı yaptı. New York Times, İsrail'in bozulan imajını düzeltmek için Eurovizyon'da oy satın aldığını yazdı. Sabahsa manşetine Özel ve Ağbaba'nın kara kutusu açıldı yazmış. CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler alan Özgür Özel'le jette fotoğrafları çıkan Turgut Koç tutuklandı. Şaibeli kurultayda rüşvet ve Özel'in VIP aracının yapımıyla gündeme gelen Koç'un özel işlere de sponsor olduğu belgelendi denilmiş haberin ayrıntılarında. Gazetelerdeki son durağımız Posta'dayız. İngiltere'de kabineye Türk bakan yardımcısı. Yerel seçimi kaybeden Başbakan Starmer'ı istifaya çağırarak görevini bırakan devlet bakanlarının yerine atamalar yapıldı. Türk kökenli milletvekili Nesil Çalışkan, Yerel Yönetimler Bakanlığı'nda devlet bakanlarından biri olarak atandı. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalındayız. Manşette Amerikan Başkanı Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping var. Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Trump'ı resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde Orta Doğu'daki savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konuları ele alındı. Devamında Xi Jinping Amerika'dan giden CEO'larla bir araya geldi. TRT Haber'e bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette: Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine de katılacak yarın. Ziyaretlerin ekonomi ayağında 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Anadolu Ajansı'na bakalım. Spordan bir manşet var. Trabzonspor Türkiye Kupası'nda 18. kez finalde. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 ile geçen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Ve bugün basın turunun son durağı Habertürk'te meteorolojiden bir uyarıyla kapatıyoruz. Bugün için 39 ile sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusu kuvvetli sağanak yağışlıyken akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin tamamı kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkisi altına girecek denilmiş. Haberin ayrıntılarına yer verilmiş.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Edirne İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

yetiştim yetiştim. Bu sabah programa geç kalacağımı düşünüyordum. Ama nihayet yetiştim. Tam zamanında mikrofondayım. İstanbul'da yaşamak öyle kolay değil. Sabah çok erken yola koyulmanız gerekiyor ki yoğun bir trafiğe kalmayın. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe, haftanın 4. günündeyiz. Keyfimiz yerinde. Güzel uyandık umarım. Pekala, hiçbir sıkıntı yoksa o zaman yolculuğumuz başlıyor.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak. Pop, pop, kral, pop. Mobilya

0: Beyazdan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenli öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo...
0: Mobil

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

Tüpraş Ayran. Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Serpak kağıt havlu 90 lira, 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere

İşi sersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi 17, 12'ye 512 GB akıllı telefon tüm renkler 69.999 lira. Samsung 245 ekran, 4K Ultra HD Smart TV 104.999 lira. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 8.000 lira hediye para vatanda. Ayrıntılı bir

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

size bir soru sormak istiyorum. Kadın sürücüler mi yoksa erkek sürücüler mi daha çok kazaya karışıyor ya da daha dikkatsiz? Bence buna biz cevap vermeyelim. Verilere bakalım. 2025-2026 sigorta verilerine göre kadın sürücüler 26 yaş sonrası daha sık kazaya karışırken erkek sürücüler daha yüksek maliyetli hasarlara neden oldu. Trafikte en riskli grup 18-25 yaş arası genç sürücüler olarak öne çıktı. Bu verilere göre hemen kadın sürücülere yüklenmeyin lütfen. Belki erkeklere göre çok daha fazla hata yapıyor olabiliriz. En azından erkekler gibi yüksek maliyetli hasarlara neden olmuyoruz. Veriler böyle söylüyor. İşin esprisi tabii ki kazanın kadını, erkeği, genci olmaz. Allah korusun diyelim. Yolda olanlar lütfen gözünüz yolda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Telefonları bir kenara bırakıyoruz sürüş esnasında. Evet, en sevdiklerimizden biri daha konuğumuz. Keyifle dinleyin.

Bayram tatiline çok az bir zaman kaldı. Hemen hemen hepimizin bir planı var. Gitmek istediğimiz yerler var. Eğer Bodrum'a, Marmaris'e ya da Çeşme'ye gitmek gibi bir niyetiniz varsa plaj fiyatlarını da bilmeniz gerekiyor. Giriş ücretleri yükselmiş. 2000 TL ile 5000 TL arasında değişen bir fiyatla karşılaşabilirsiniz. Denize girmek için para ödemek gerçekten çok saçma geliyor hepimize. Farkındayım ve yüksek fiyatlar ödemek daha da saçma. Ama şöyle düşünün, bir tesis orayı sahiplenmiş, temizliyor, şezlong, şemsiye hizmeti veriyor. Bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz, tabii ekstradan bunlara da ödeme yapıyorsunuz ama oranın özel olması ve bir takım hizmetlerden faydalanıyor olmanız bu fiyatlarla karşılaşmamıza neden oluyor. Elbette deniz kimsenin değil, elbette denizlerimizi kimse sahiplenemez. Ama hizmet varsa plaja girişlerde ödeme yapmak zorundayız. Umarım keyifli ve huzurlu bir tatil geçirirsiniz. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Onlardan biriyle devam ediyoruz.

0: Esen'in sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
10: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
14: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: ayı test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maximum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maximum Gençliler Festival'e hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maximum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep elim, havadan karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermart. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Birkaç gündür sıcak havanın baharın etkisini doyasıya yaşıyoruz. Ancak bugün itibariyle yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Marmara ve Ege bölgesinde yerel kuvvetli, Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli yağışlar bekleniyor. Aman dikkat diyelim. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Bizimle kalın.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif VavaCars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da olacak.

0: çıkabilir, önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor, yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek, dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı, su baskınlarına da dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Gaziantep'ten sevgili Yasemin, sabah kalkar kalkmaz aklıma geldi, hemen fıstıklı katmer yaptım demiş. Buyurun siz de gelin, hep beraber yiyelim. Çok teşekkürler, ellerine sağlık Yasemin. Eminim çok güzel olmuştur. Hiç yemedim şimdiye kadar ama merak etmedim de değil. Fıstıklı katmer nasıl oluyor? Bir tarif yazarsın. Bursa'dan Derya sıradaki şarkıyı kendine armağan etmek istemiş. Ve son olarak Muğla'dan Aylin yazmış. Deniz sakin, hava huzurlu, kendimi iyi hissettiğim nadir sabahlardan biri. Sayenizde demiş. Ne mutlu bize, iyi hissettirebiliyorsak şahane. O zaman bu şarkı sizin için. Dinleyin ve...

0: araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık hocam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.
4: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpap kağıt havlu 90 lira, 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et.
2: Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Sevilen şarkılarıyla Ersa Yüner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Bilet X'de. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
7: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kralı Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından son haberlerle devam edelim. Ayna, müzik yolculuğundaki 30. yılını dev bir albüm projesiyle taçlandırıyor. Uzun süredir merakla beklenen Ayna 30. yıl ana albümünün açılışı, Türk rock müziğinin ikonik ismi Teoman'ın seslendirdiği Denizi Bulana Kadar şarkısıyla gerçekleşti. Ayna'nın sanat hayatındaki 30. yılını kutladığı bu özel albüm toplamda 20 şarkıdan oluşacak ve her bir şarkıyı Türkiye'nin birbirinden değerli isimleri seslendirecek. İlk olarak Teoman, Denizi Bulana Kadar adlı şarkısıyla tüm dijital platformlarda yayında. Ayrıntılar için kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz.

Bugün Perşembe, yani tarçınlı kahve içme günü. Bolluk, bereket ve maddi güçlenme enerjisini arttırdığına inanılır tarçınlı kahve. Özellikle Rusya kökenli bir ritüeldir. Jüpiter'in enerjisiyle ilişkilendirilen Perşembe günü, kahveye eklenen tarçınla niyetler güçlendirilir ve hayatın akışına pozitif enerjiler çekilir. Kahvenizi içmeden önce bolluk, bereket, zengin

Zenginlik, para enerjim her gün katlanarak artıyor diyorsunuz ve tarçınlı kahvenizi yudumluyorsunuz. Bu gelenek aynı zamanda modern yaşamın stresinden arınmak ve haftanın sonuna yaklaşırken huzur bulmak için zihinsel bir mola olarak görülüyor. Daha önce yaptığımız gibi bugün de yapmalıyız. Tarçınlı kahvemizi içelim ve bütün bereketimizin artmasını bekleyelim.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
2: Zazazo. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: 90 Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı serpak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Lık seviyorum mu dedin? Şerefsiz herif.
6: Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum.
5: Lan koymuyor mu?
6: Lan seviyor musun yolun Dicle'yi?
7: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da ferman değil.
8: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum. Ha?
6: Ne gördün sen gözünde? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle.
9: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Evet, yarın saatler 9'u gösterdiğinde, haftanın en sevilen gününde ben Arzu Kaya yeniden karşınızda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Çünkü hatırlatmak istiyorum, gün boyunca en sevdiğiniz şarkıları dinlemeye devam edeceksiniz. Ha bu arada lütfen tarçınlı kahve içmeyi unutmayın. Bereket ve huzur yanınızda olsun. Hoşçakalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Tek reklam.

0: 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell bağlasana. Hadi.
2: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda,

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Taksit.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'na kadar Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, nüfusunun Trabzon'a kayıtlı olmasını istiyorum dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş gain oldu. Siyah beyazlılar 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Pilot garaj şoför
3: ekspertiz. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Servis.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydin sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabam nokta koman, değerinde Trinksat.
6: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Pilot garaj şoför ekspertiz.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
9: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
14: Yüksel abi üst geçide bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbat 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Lan ben bir de sana hesap vereceğim lan aşağılık herif.
3: Vereceksin tabii lan. Ben senin karının abisiyim abisi.
2: Nereye gidiyoruz?
4: Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun.
2: Bu halde çıplak.
4: Çıplak mıyım civan ben?
2: Çok da yeni değilsin yani, kusura bakma da. Şunu bunu kapat bari.
4: Ay ne yapıyorsun ya, sen kimsin de bana karışıyorsun?
1: Sen yaptın.
5: Beni böyle özlemeyeceksin artık.
2: Özlemeyeceğim.
5: Özlemeyeceğim. Ben Derya ablamdan helallik kalmışım.
6: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.
7: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 14 Mayıs Perşembe, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahmini 2026 yıl sonu için %26, 2027 yıl sonu için de %15 oldu. Bu tahminler Şubat ayında açıklanan tahmin aralıklarının üzerinde kaldı. 2026 enflasyon ara hedefi de %16'dan %24'e yükseldi. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li meclis üyesi Aydan Özdemir tahliye edildi. Beykoz hakkında ev hapsi, Özdemir hakkında haftada 2 gün imza şartı uygulanmasına karar verildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada gelişme var. Özkan Yılım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, Butlan davasına bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün 6 Temmuz'da görülecek. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 kişi hakkında gözaltı kararı var. Diyarbakır merkezli 23 ilde de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 276 kişi gözaltına alındı.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yendi ve Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'na kadar Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, nüfusunun Trabzon'a kayıtlı olmasını istiyorum dedi. Yusuf Yunaç'tı, 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası erkekler 70 kiloda altın madalya kazandı. Rakibini 2-0'la geçen Yunaç'tı, Avrupa şampiyonu oldu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaz erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti.

mesaide olanlar, mesaisinde devam edenler sizlere kolaylıklar diliyorum. Peki yorgun musunuz? İşinizden yorulduğunuzu hissediyor musunuz? Son zamanlarda çok duyuyorum bunu. Sabah işe gidiliyor, işler yapılıyor, toplantılar sürüyor ama enerji yok, enerji aynı değil. Zannediyordum ki bu bize özel değilmiş. Dünya genelindeki bir iş yaşamı araştırması var karşımda. Çalışanların büyük kısmının artık fiziksel değil, zihinsel yorgunluk yaşadığını gösteriyor. Mesele de şu, neden bu şekilde hissediliyor diye bakıldığında çok çalışmak değil, sürekli çalışmak gösterilmiş. Galiba artık insanların en büyük ihtiyacı maaştan önce nefes almak. Ama o nefes alacak alan bulamadığımızda, yaratamadığımızda iş yorgunluğu fazlasıyla hissedilir oluyor. Sen...

0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

Hayat ne hızlı değişiyor değil mi? Belki siz de yaşıyorsunuzdur. Kendi kendimize yetmeye yetinmeye çalışıyoruz artık. Günümüz modern insanının durumu bu. Özellikle de kendin yap videolarının bu kadar popüler olmasıyla birlikte birçok işi kendimiz yapmak için uğraş vermeye başladık. Pandeminden de bunda etkisi büyük. Pandemi döneminde dışarıdan hizmet satın alırdık ama alamayacağımızı gördükten sonra kolları

Sıvadık. Yemek yapmak, tamir işleri, küçük üretimler, hatta balkonunda sebze yetiştirenler bile var. İnsanlar artık birçok şeyi kendi öğrenmeye çalışıyor. Kimilerinin hobisi oluyor, kimileri ise bunu eğlencesine yapıyor. Biraz daha kontrol hissi yaratıyor çünkü bu konu. Üretmek ve bir şeyi kendi emeğiyle yapmanın üzerimizdeki etkisi olumlu. Ve bu olumlu etkinin mutluluğu paha biçilemez. Mesele sadece tasarruf değil, ben yaptım hissine kavuşmak. İşte bu his, video platformlarının en çok izlenen içeriklerinden biri haline getirdi kendin yap videolarını. Siz takip ediyor musunuz peki?

Hayat değiştikçe bazı kavramlar da değişiyor. Mesela lüks dediğimizde aklınıza ne geliyor? Eskiden lüks denince pahalı şeyler gelirdi, değil mi akla? Herkesin ulaşamayacağı, daha bir azınlığın ulaşabildiği değerli şeyler gelirdi akla. Şimdi lüks kavramı değişti. En başta söylediğim değişen kavramlardan biri. Peki nedir lüks? Örneğin sakin bir ev, sessiz ve sakin bir ev, telefonsuz bir akşam. Artık günümüzde lüks kabul ediliyor. Yine sakin bir masa. Modern hayatın içinde sakin yaşam değerli hale geldi, lüks hale geldi. Sürekli uyaran altında yaşayan insanlar sakin ortamlara daha fazla ihtiyaç duyar bakış açısıyla. Yeni lüks gösterişi değil, yerine huzuru bıraktı deniliyor. Güzel bir makale, güzel bir bakış açısı. Katılır mısınız bilmiyorum ama günümüzün lüksü işte bunlar. Hepimizin erişebileceği ama erişilmekten kaçındığımız bir hayat.

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Handi Kredi'de. Handi Kredi. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Sinir hızımda hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

Bugün nasılsınız? Enerjiniz yerinde mi? Motivasyonunuz yerinde mi? Yoksa şarjınız azaldı mı? Evet, telefonu şarja takıyoruz. Otomobilleri şarja takıyoruz. Birçok elektrikli aleti, ev aletini, asistanları şarja takıyoruz. Ama kendimizi takamıyoruz. İnsanlar yorgun. Sadece uykusuzluktan da değil. Sürekli bir

Tempo sürekli bir yetişme hali. Bir uzman görüşü var. Paylaşmak istedim. Zihinsel tükenmişlik hissi artık çok daha yaygın deniliyor ve insanın ihtiyacı tatil değil, gerçekten kopmadan sakin bir yaşam arayışı denilmiş. Herkes aynı şeyi talep etmiyor olabilir tabii. Bu çok normal insanlık hali. Ama eğer yoğun bir iş temponuz varsa, yoğun bir hayatınız varsa beraberinde azalan şarjımızı şarj etmeye de ihtiyacımız oluyor. Ama nerede ve nasıl? Keşke işler telefonu şarja takmak kadar kolay olsaydı, değil mi? Kendi enerjimizi de bu kadar hızlı yükseltebilseydik.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yakın zamanda yeni arkadaşlıklar edinebildiniz mi? Hayatınıza en son ne zaman yeni bir arkadaş eklediniz diye sorsam, özellikle 30'lu yaşlarının ortasından yukarıya doğru çıktığımızda bu işler biraz daha azalıyor. Birbirini yıllardır görmeyen insanlar var ama hikaye beğeniyorlar. Ne kadar yakınız birbirimize, arkadaş mıyız hala bilmiyorum. Dijital iletişim ilişkileri değiştirdi, hem de kökten. Çünkü artık yakınlık sadece fiziksel değil, biraz daha farklı bir kavramın içinde evrildi. İnsanlar artık dijital temas kurduklarında da sosyal bağ hissini sürdürebiliyor günümüzde. Yani bazen gerçek bir kahvenin yerine hiçbir şey tutamıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. O güzel dost sohbetinin yerine hiçbir şey tutamıyor ama birlikte beğenilen ya da paylaşılan bir hikaye, bir sosyal medya hikayesi o arkadaş ilişkisinin sürmesine neden olabiliyor. Epey değişti değil mi bu işler? İlişkiler ve dijital iletişim üzerine daha çok konuşulacak bir konu.

Geçtiğimiz günlerde hazırladığım bir haberde şöyle bir cümle kurmuştum. Gerçekten her şeyi bilmemiz gerekiyor mu? Günümüz dünyasında her yerde habere birkaç saniyede ulaşabiliyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım. Bu gerçekten iyi mi? İşte bu soruyu sorgulamıştım ve çok da olumlu güzel geri dönüşler oldu. Gerçekten her şeyi bilmek zorunda mıyız? Eskiden her şeye bu kadar hızlı, yani bilgiye bu kadar hızlı ulaşamazken daha mı huzurluyduk, daha mı mutluyduk acaba diye ister istemez sorguluyoruz. Sürekli bilgi, sürekli gündem, sürekli yeni bir olay. İnsan zihni hiç bu kadar yoğun bilgi akışına alışık değil. Aşırı bilgi yükünün karar vermeye odaklanmayı zorlaştırdığını biliyoruz. Mesele bilgiye ulaşmak değil o halde. Hepsini gerçekten

Şu anda trafikte olanlar, yolda olanlar, belki bir kamusal alandasınız, kalabalığın içindesiniz. Tahammülünüz yerinde mi peki? Yoksa tahammülsüz insanları mı gözlemliyorsunuz? Beklemeye bile tahammülümüz kalmadı çoğu zaman. Trafikteyseniz bunu fazlasıyla hissedersiniz. Bir kırmızı ışık süresini bile, kırmızı ışığın yeşile yanma sürecindeki bir saniyelik sarı ışığı bile beklemeye tahammülü olmuyor bazı insanların. Videolar hemen açılsın istiyoruz, internet çok hızlı olsun istiyoruz, yemek çok hızlı gelsin istiyoruz, bir iş görüşmesinde cevap hemen gelsin istiyoruz. Hemen para kazanmak, hem de çok para kazanmak istiyoruz, hemen zengin olmak istiyoruz. Çünkü teknoloji hızı arttıkça beklentiler de değişiyor, aynı oranda aynı hızı beklemeye başladık hayattan. Davranış araştırmaları hızlı dijital deneyimlerin insanların sabır eşiğini düşürdüğünü gösteriyor. O yüzden belki de artık birkaç saniyelik gecikme bile uzun gelmeye başladı. Hayatın içindeki duranlığa tahammülümüz kalmıyor. Kendi hayatlarımızda bile. Ama bu kadar hızlı yaşarken kaçırdığımız anları ne yapacağız? İşte bu kısmı hiç sorgulamıyoruz bile.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataş'la mutlu
3: uykular. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: kaçırmayın.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera. Her günün macerasına hazır.
4: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye.

0: Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Seviyorum mu dedin? Şerefsiz herif.
5: Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum.
4: Lan koymuyor musun?
5: Lan seviyor musun yolun Dicle'yi?
6: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da Ferman değil.
7: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum. Ha?
5: Ne gördün sen gözünde? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle.
8: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Bazı insanlar vardır, ortam insanıyım diye tanımlar kendini. Kalabalık ortamlarda olmayı severler. O kalabalık ortamların üzerlerinde bıraktıkları etkiden hoşlanırlar. Bir dönem herkes kalabalık ortamlarda olmak istiyordu. Bu bir moda gibiydi adeta. Büyük etkinlikler, kalabalık masalar, ne kadar çok insan o kadar sosyal hissetmek anlamına gelirdi. Özellikle sosyal medyanın yükseldiği dönemde kalabalık görünmek bile başlı başına bir şey haline gelmişti. Ama son zamanlarda başka bir değişim var. Belki gözlemlemişsinizdir. İnsanlar artık daha küçük masaları, daha sakin ortamları, daha gerçek ilişkileri tercih etmeye başladı. Yani büyük topluluklar out oldu, daha küçük ortamlar in diyebiliriz. Çünkü sürekli kalabalığın içinde olmak insanı her zaman iyi hissettirmiyor. Sosyal araştırmalar da gösteriyor ki insanlar kendine ait hissettiği küçük topluluklarda daha güvenli ve huzurlu hissediyor. Bu da demek oluyor ki mesele çok insan tanımak değil, gerçekten yakın hissedebildiğin insanlarla olmak. İşte bu günümüz değişiminin bir göstergesi. Küçük topluluklara dönüş diyebiliriz bunun adına. Peki siz bu dönüşümün neresindesiniz? Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Paris Saint-Germain Fransa Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkent ekibi Lens'i yenerek 14. zaferini kazandı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Pusu.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Şu hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler Festival'e hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen İş Cep'ten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü

0: Ödemek EasyCode demek.
1: Ödemek EasyCode demek.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum, günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
11: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
10: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 14 Mayıs Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar geçişli ortak koridorunun önemine dikkat çekti. Mevkidaşı Tokayev'le ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Tokayev'in kendisine takdim ettiği Ahmet Yesevi nişanı içinde teşekkür etti. Amerikan Başkanı Trump'ın kritik Çin ziyareti devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le 2 saat süren bir görüşme yaptı. Amerikan Başkanı, Çin'le geleceğimiz harika olacak dedi. Xi Jinping de görüşmenin geleceğe yeni kapılar açacağını söyledi. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2026 yıl sonu için %26, 2027 yıl sonu için ise %15 oldu. Bu tahminler Şubat ayında açıklanan tahmin aralıklarının üzerinde kaldı. CHP Genel Başkanı Özel, devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Siyasi partileri ortak tepki göstermeye çağırdı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Antivirüs salgını yaşanan gemide seyahat eden 5 Türk, Türkiye'de karantinada. Sağlık Bakanı Memişoğlu, 5 kişinin tamamında testlerin negatif çıktığını söyledi. Herkes bilsin, şu anda böyle bir salgın riski yok diye konuştu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar birkaç derece azalıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 19, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İzmir çok bulutlu 25, Bursa çok bulutlu 23, Antalya çok bulutlu 24 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

14 Mayıs ve Perşembe haftanın yorgunluğunu hissettiğimiz günün öğleden sonrası saat 16 itibariyle yeni saate çalışıyla haber merkezimiz öncelikle günün gelişen olaylarını paylaştı. Teşekkür ederiz. Hemen ardındaysa Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da özenle hazırladığımız şarkılarımız 24 saat olduğu gibi tüm hızıyla devam ediyor. Arda arda en iyileri dinlemeye devam edeceksiniz. Öncesinde iyi yolculuklar trafikteki dinleyicilerimize ve iyi çalışmalar herkese. Manifest daha iyi popun kralında herkese merhaba.

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
4: En uygun.
5: Pilot, garaj, abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler.

Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental-lastikleri.com.tr'de.

Çok özel yorumlardan biri daha. Sözleri orijinal söz yazarı Nadir Abdullah, orijinal bestecisi Muhammed Yahya. Türkçe'ye Sezen Aksu kraliçemiz söz yazdı ve Mustafa Ceceli de düzenlemesini yaptı. Paşa Gönül Şarkıları albümünden keyifle dinlettiğimiz Şuh Nefes Kral Pop Radyo'daydı. Bu arada yıl içerisinde de çok özel bir albümü daha bizimle buluşturdu sevgili Sezen Aksu. Biz de yeniden başlarız albümünün şarkılarını da keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Kral Pop Radyo'da şimdi Çağla ve Doğu Sevek'le Seni Düşündüm dinleyelim. Yayınlandığı haftalar itibariyle dijital platformlar başta olmak üzere çok büyük başarı elde etti. Kral Pop Radyo Top 20 listesinde de uzunca süre zirvede yer aldı. Uzun haftalar sonrası keyifle dinlemeye devam ettiğimiz yorumlardan. Seni Düşündüm, Kral Pop Radyo.

Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmalarının ilki 5 Mayıs'ta oynanmıştı. Konya turu geçti. Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması dün oynandı ve Trabzon'un 2-1'lik galibiyetiyle finalin adı belirlenmiş oldu. Zira Türkiye Kupası'nda final karşılaşmasında Konya Spor'la Trabzonspor eşleştiler ve 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te de Türkiye Kupası'nın sahibi belli olmak üzere 90 dakikalık mücadele başlayacak. Bu arada Süper Lig'de son hafta karşılaşmaları yarın saat 20'de Rize Spor Beşiktaş mücadelesiyle başlıyor. Kapanış karşılaşmaları da 17 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de oynanacak. 4 mücadeleyle Süper Lig'de sezon tamamlanmış olacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu geçtiğimiz hafta itibariyle kesinleşmiş ve kutlamalar başlamıştı. Kral Pop Radyo'da şimdi Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız dinliyoruz.

0: Reklam.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım Karol.
3: Ula senin ne işin var?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Biz Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Sütaş Ayran.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: Enuygun.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri

0: Taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Geçtiğimiz hafta vizyona 8 film eklenmişti. Bu hafta yarın yeni filmleri tanıtacağız ama öncesinde geride bırakmaya hazırlandığımız hafta boyunca hangi filmleri izledik? İlk 3'ü hatırlatayım. Şeytan Marka Gear 2 ülkemizde de gişe başarısı en yüksek yapım. Ayrıca ABD gişesinde 2. haftasında 43 milyon dolarla önemli bir başarı, önemli bir gişe hasılatı elde etmişti ve zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Michael filmi 2. sırada ve Mortal Kombat 2'de ülkemizde en çok izlediğimiz ilk 3 filmdeler. Yarın vizyonun yeni filmlerine tabii göz atacağız ve sizlerle paylaşacağım. Şimdi Kral Pop Radyo'da Poise'i dinleyelim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
3: kral, pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Mayıs ayına soğuk havayla başladık. Sonra bir anda mevsim normalleri üstünde seyreden sıcaklar. Şimdi tekrar biraz daha serin, yağışlı ve hatta yoğun yağış sel riski taşıyan bölgeler uyarılar derken Mayıs ayı ortasına ilerlediğimiz günlerde özellikle yağış alan bölgeler için tedirginlikle takip ettiğimiz süreci yaşıyoruz. Bu arada Süper El Niño etkisi üzerine bilim insanlarının açıklamaları da uzun yıllar önce bu konuyla ilgili yapılan açıklamalarda tedirgin eden paylaşımlar vardı. Küresel olarak bir şeyler yapılması gerekliliği çok geç fark edilse de en azından bir şeylerin ucundan tutuldu. Ama önümüzdeki 2 yıl özellikle sıcakların yine en sıcak yıl olarak yaşanmaması adına oldukça önemli. Süper El Niño diye bahsedilen ve bu başlık altında detaylandırılan süreçte de kuraklığın çok daha fazla artacak olması endişesi var. Diğer tarafta da sel felaketleriyle ilgili endişeler var. Umarız talihsiz olayları yaşamadan iklim dengesinin yaşanacağı yıllara doğru evrilir süreç. Kral Pop Radyo'da Manifest ve Ajda Pekkan'la Hileli dinleyelim şimdi.

0: Mehmet abla
1: bilmem ne. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran Ultra.

0: 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maximum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maximum Gençliler Festival'e hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maximum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep elim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Lan ben bir de sana hesap vereceğim lan aşağılık herif.
3: Nereye çıksın tabi lan? Ben senin karının abesiyim abesi.
2: Nereye gidiyoruz?
4: Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun.
2: Bu halde çıplak.
4: Çıplak mıyım Civan ben?
2: Çok da yenik değilsin yani, kusura bakma da. Şununu kapat bari.
4: Ay ne yapıyorsun ya, sen kimsin de bana karışıyorsun?
1: Sen yaptın.
5: Beni böyle üzemeyeceksin artık.
1: Üzemeyeceksin?
5: Üzemeyeceksin, ben Derya ablamdan helalli kalmışım.
6: Sevdiğin Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.
7: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

14 Mayıs ve Dünya Çiftçiler Günü. Başımızın tacı çiftçilerimizin günü kutlu olsun. Ayrıca Dünya Eczacılık Günü de kutlu olsun. Ve yılın 134. gününde bugün doğum günü olan dinleyicilerimize sağlık en başta. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar dileğimiz, iyi ki doğdunuz. Pop'un kralında en sevdiğiniz şarkıları paylaşıyoruz. O şarkılardan biri de Dolu Kadehi Ters Tutuyorum ile Dilerim Ki.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni verisi ev sahipliği oranı %57.1'e yükseldi ve ülkemizde ev sahipliği 11 yıl sonra yükselse de Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ev sahipliği oranımız düşük görünüyor. Avrupa Birliği ortalaması %68.5 ev sahipliğinde, Slovakya %93.8 ve Romanya %93.2, Hırvatistan ise %91.4 ile, yani neredeyse herkes ev sahibi gibi bir durum söz konusu. İlk 3'te yer alıyorlar. Avrupa'da ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ilk 3 il. Ardından Macaristan, Sırbistan, Polonya, Litvanya, Bulgaristan diye sıralama devam ediyor. Genel ortalama %68.5, bir kez daha hatırlatıyorum. Ülkemizde ise bu oran %57.1. Şimdi hem eşlik etmeyi çok sevdiğimiz hem bu cover halini de çok sevdiğimiz Sakiler yorumuyla Ara Beni Lütfen dinliyoruz.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'tan.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: İngiliz On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Ritmini yakala, Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
8: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Expertiz.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele kılçık hocam.
13: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i7 işlemcili Casper Excalibur Notebook 66.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 12.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bir

0: Beşiktaş hayran.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: TL'ye kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
6: Türksel gücünde 5G.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

Haftanın yorgunluğuyla başladığımız Perşembe günü akşamına ilerliyoruz. Özellikle yoğun trafikte, başta büyük şehirler ve yağışlı olan bölgeler olmak üzere trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Bugün için son kez herkese iyi çalışmalar dilerim. Yarın saat 16'da hafta sonu öncesi Cuma şarkılarıyla eşlik edeceğim. Ve birazdan Bay J harika sohbetiyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli olduğu Trabzonspor, Konyaspor'la karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Dünya Kupası öncesinde Türk futboluna yatırımların sayısı artıyor. Futbol Federasyonu ve Vakıfbank milli takımlar ana sponsorluğu için sözleşme imzaladı. Ay Yıldızlar kupa öncesindeki ilk hazırlık maçını 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Top, top, kral.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Edirne İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus Bay J'yi sunar.

Merhaba milletim, Perşembe akşamı radyosunda olmanız gereken yerdesiniz. Kral Pop Radyo'da Bay J ben. Size gerçekten değer veriyorum ve her gün sizin için hazırlanıyorum. Yani bir partnerinize bakın, artık o bile her dışarı çıktığınızda eskisi gibi özenmiyor kendine. Eşofman ve şıpidik terlikle balık lokantasına gidilmez. Ya o kadar yuh. Bir de bana bakın. Hep hazırlıklı, hep mükemmeli arayan bir insan karşınızda, yanınızda. Ve bunu bana verdikleri aptal maaş için yapmıyorum. Ben sadece ne yaptığını bilmeyen, yolunu kaybetmiş bir meczupum. Evet. Yani en tımarhanelik deliği koy 35 sene bu programı yazıp sunmaz. Benim neyim var? Bak gerçekten psikiyatr dinleyicilerime soruyorum. Benim sorunum ne dostum ha? Yeteri kadar ebeveyn sevgisi mi görmedim? Kadınlar beni çok mu incitti? Şurada maksimum 20-30 sene hayatım kaldı. Git bir balığa çık be adam. Ha, değil mi? Bunu yazıp sunacağım diye her gün kendimi yırtıyorum hala. Belki de sorun psikolojik değildir. Belki de çok aptal biriyim. Olabilir. Ya şaka ediyorum. Aptal değilim. Aptal olsam bunu bilemezdim zaten. Benim bir teorim var. Hani dünya çok akılsız, aptal bir yer oldu ya. Saçmalayan insan sayısı çok arttı filan ya. Bence bunun sebebi internet arkadaşlar. Evet, çünkü bunlar dağınık şekilde toplumun arasında takılıyorlardı. Şimdi sosyal medyada haberleşiyorlar ve iletişimdiler. Çok güçlendiler. Aptallık çok güçlendi. Artık etraflarında o saçma özgüvenlerini paramparça edecek bizler yokuz. Aralarında oynaşıyorlar. Aptallık oynaşması. Biri kıpkırmızı bir yanakla fotoğraf koyuyor. Sabah uyanır uyanmaz ilk iş ayna karşısında kendimi tokatlıyorum yazmış kız. Altına ilk yorum, helal kanka, tabii ya, sana senden başkası zarar veremez kral. İnternet yokken biri bana, Bay J dünya neden düz olmasın ki diye sorduğunda kafasına şaplak atıyordum mesela. Ama şimdi mutlaka marjinal aptal tabir ettiğim bu kitleden biri mutlaka şey yazıyor. Dünya sen nasıl görüyorsan öyle bir yerde. Ben daha derin düşünen insanları seviyorum. Mesela kendim gibi. Ya vallahi ego değil. Kendini beğenmişlik diye. Mesela insanlar hayatının sonunu düşünür bazen. Geliyoruz gidiyoruz ama nasıl gidiyoruz diye. Ben nasıl olmasın diye düşünürüm mesela. Nasıl olmasın bu Ayşe? Şöyle mesela 257 yolcusu olan bir uçak düşüyor ve bir kişi ölüyor. O ben olmak istemiyorum. Ha niye diye sorun. Neden Bayce? Çünkü soracaklar ne olmuş diye, uçak düşmüş diye cevap verecekler. Aman Allah'ım kaç kişi öldü? Bir kişi. Ha iyi. Benim ölümümle alakalı. Evet. Neyse sonra tabii ben olduğumu öğrendikleri zaman karalar bağlayacaklardır kesin de inşallah. Yani karım hüngür hüngür ağlıyor dünyanın kalanı. Bu bir mucize, şükürler olsun diye şenlikler falan. 3 Mayıs'ta ikinci yeni yıl kutlaması yapılıyor. Neyse. Sevgili dinleyiciler, şimdi bunları anlattıktan sonra karım büyük ihtimalle yine bana dönecek ve o klasik bakışı atacak. Senin gerçekten yardım alman gerekiyor bazen. Gerçekten. O bakış. Ama artık ona da alıştım. Evde bazen öyle cümleler kuruyorum ki kadın bana eş gibi değil de olay yeri inceleme ekibinden gelmiş gibi yaklaşıyor. Geçen gece durdum ona döndüm. Acaba balıklar bizi yağmur gibi mi görüyor diye. Kadın telefonunu eline aldı sessizce. Instagram'da sonsuz kaydırma kismesi altında psikiyatri kliniği aramaya başladı. Burası Kral Pop Radyo sevgili milletim. Birazdan devam edeceğiz. Ben bu sırada evde hala belki bir gün düzelir ümidiyle benimle yaşayan kadına minnet duymaya devam edeceğim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Prime Computest Auto Expertiz, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Ritmini yakala, Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var
8: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele kılçık.

0: 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataşla mutlu uykular. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı serpak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Caz Kapı'da. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

0: radyo burası, Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve akşam şovlarında Bay J diye bir adam çalıştırıyorlar. Bir adam ki, evet, belki 35 senedir şakalar yaparak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ancak bu yaptıklarını aşağı görenleri 3 adet üniversite diplomasıyla susturuyor. Evet. Diplomalarım benim için business class uçmak gibi. Çünkü bu mesleği seçtim ya. Yine o el kadar berbat kokan helada tuvaletimi yapıyorum. Ha? Yani business class. Rahmetli babam, lütfen okuma. Okusan da okumasan da dandik bir mesleğin olacak, hissediyorum. Karakterin eğitimi sindirebilir bir karakter değil demişti. Bu arada ben çok iyi üniversitelerde okudum. Hatta Amerika'da UCLA'da elektronik müzik, hit müzik ve ses mühendisliği okudum arkadaşlar. Ama birine UCLA dediğim zaman daha önce hiç duymadıysa o okulu, o çok iyi bir üniversite olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum. Müzik konusunda en iyisi kanka diyorum. Aa diyor, benim yeğenim de müzisyen. Ha işte giremez o okula o. Almazlar onu. Bir tek benim gibi mükemmel. Neyse. Neyse.
1: Bay J.
0: Efendim hayatım.
1: Bulunduğun yere nasıl geldin Bay J? Zor oldu mu?
0: Ya öncelikle çok teşekkür ederim. Bulunduğum yerin bir cacıkmış gibi görünmesini sağladığınız için bu soruyla. Evet, zor oldu. Binlerce sunucu arasından sıyrılıp bir sanayide kendimi göstermem. Belki inanmayacaksınız ama bir haftamı aldı. Belli ki bu iş için çok fazlaydım. Ama ben yine de birkaç yayın yönetmeniyle ilişki yaşadım. Zorunda değildim ama niye diye sorun. Niye Bay J? Çünkü insanlar bu seviyeye kendi zekasıyla ve çabasıyla gelen birini kıskanır. İnandırıcı gelmez. Olayın içinde bir katakulli, bir takım torpiller olduğu izlenimi vermek istedim. Onun için o ilişkileri yaşadım. Ve bu profesyonel olarak görüştüğüm insanlar beni çok tavsiye ettiler. Radyo konusunda asla. Ama olsun, zaten neden yaşıyoruz? Yiyoruz, içiyoruz vesaire, öyle değil mi? Ya millet, size bir şey diyeyim mi? Kendinizi yaptığınız şey için sevin ya. Yapabilme ihtimaliniz olan diğer şeyi düşünmeyin. Anladın? Tekrar edeyim bak, ne olur. Kendinizi yaptığınız şeyle beraber sevin. Yani yapma ihtimaliniz olan diğer şeyi düşünmeyin. Bunu yapıyorsunuz. Bunu iyi veya kötü önemli değil. Bir şeyleri kabul etmek niye bu kadar zor insan için bilmiyorum. Bakıyorum etrafıma, birçok insan günlük hayatını yaşayıp bir yandan mucizevi, fenomen bir olay olmasını bekliyor hayatında. Kendini sevmek neden bu kadar zor olduğu gibi. Yani atıyorum bir Donald Trump, Elon Musk veya ne bileyim dünyayı yöneten 5 aileden birinin mensubu falan değilsiniz. Neden kendinizi sevemiyorsunuz? Ha? Söyleyeyim, çünkü sosyal medya size sürekli başka bir hayat gösteriyor. Adam sabah 6'da uyanmış, buz dolu fıçıya giriyor. Çıktıktan sonra Himalaya tuzu yalayıp kripto para tavsiyesi veriyor mesela. Sen de evde ucuzluk marketinden paranın satın alabileceği en ucuz toz kaşarıyla toz yaparken kendini başarısız hissediyorsun. Niye? Çünkü adam videonun sonunda gerçek erkekler böyle yaşar diyor. Kardeş, kardeşim, gerçek erkek şu an büyük ihtimalle işten çıkmış, trafikte burnunu karıştırıyor. Sakin ol. Bu değil, bu değil gerçek erkek. Ben size bir şey diyeyim mi? Hayatta çoğu insanın ihtiyacı olan şey başarı değil. Birazcık huzur, biraz sevgi ve internet bağlantısı kopunca modemi yumruklamayacak kadar içsel bir denge. Anladın mı? O otomat da otomat çikolatayı vermediyse vermedi, kaderine razı ol. Aletin ağzını burnunu kırmaya gerek yok. Çok saçma.

Bak ben 35 senedir yayın yapıyorum. Başarılıyım da. Hala bazı akşamlar kendi kendime... Lan gerçekten ne yapıyorum ben diye düşünüyorum. Sonra maaş hesabıma yatıyor. Ha, tamam sanat diyor. Sanat! Burası Kral Pop Radyo millet. Kendinizi fazla hırpalamayın. Hepimiz dev bir kaosun içinde. Mümkün olduğunca karizmatik görünmeye çalışan canlılarız sadece. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında, ayrılmayın.

Merhaba millet, Bay J konuşuyor. Burası Kral Pop Radyo. Arkivit sponsorluğunda yayınımı devam ettirebiliyorum, sağ olsunlar. Bir paket yollamışlar. İçinde yok yok. Magnezyumdan zeka arttıran smartlar, performans arttıran sitikolinlere kadar. Arkivit sanırım sponsorluk konusunda en pahalı sunucuyu aramıyor. Marketing departmanı büyük ihtimalle fiyat yarar dengesi iyi bir sunucu buluyor. Kalanı da ürünleriyle halletmeye çalışıyorlar. Benim anladığım bu. Neyse ben de jeste jest yaptım. Ürünlerin toplu bir fotoğrafını paylaştım Instagram'da. Altına da şey yazdım. Ya beni çok seviyorlar ya da bu yayının devamı onlar için çok önemli. Ya kullanıyorum yolladıkları ürünleri. Bir fark görüyor musunuz bende? Var mı? Alkış geldi birkaç tane. Teşekkürler şu anda beni alkışlayan Arkivit pazarlama ekibi. Sağ olun, var olun. Ya işte şaka programı yaptığınız zaman sponsorunuza takılsanız bile gülüp geçiyorlar. Kimse beni ciddiye almıyor. Kimse beni ciddiye almıyor. Mesela geçen aradım toplantı odasına. Arkivit ekibi komple yerleşmiş beni dinliyor. Dedim ki çinkonun miligramını artırmanız lazım. Son araştırmalar göz sağlığı için hayati önem taşıdı. Neydi? Bak bir kahkaha patladı. Sanırsın iki cüce bir prenses bir gün bara girmiş. Barmen diğer beş cüce nerede diye sormuş. Sinirli cüce de bir prenses yetmiyor. Yedi kişiyiz ava çıktılar diye bir şey anlatmışım gibi. Böyle bir kahkaha patladı. Benzinin fiyatı İstanbul'da 64 lira. Bodrum'da 66 lira. Ondan sonra Allah rızası için neden lahmacun 545 lira diye sormayın Bodrum'da. 300 liraya ayran olur mu? Olur. Ya benzin fiyat farkından olur ya da hayvana limon yedirirsin, süt içeride fermente olur. Sıktın mı direkt yayık ayranı çıkar. Şaka maka ekşi maya ayranı satılıyor artık. Denediniz mi? Bence efsane arkadaşlar. Normal ayranın litresi 50 lira, ekşi maya ayranın 130 lira. Yok be, o kadar da efsane değilmiş tadı. Değil mi? Fakir tesellisi duydun mu hiç kanka? Kanka. Kral. Benam. Yaşımın ilerlediğini nasıl anladım biliyor musunuz? Feci acı yemeye başladım. Bak Urfa'dan biber geliyor. Bunun daha acı olanı var mı? Beni gıdıklamaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz diyorum. Geçenlerde Gaziantep'ten geldi bir torba. Kankam getirdi. Bak mumun üstüne serp mum yanıyor. Bir arkadaşıma fotoğrafını çekip yolladım. Altına da şey yazdım. Kemerleri bağla uçuşa geçiyoruz diyor. Ben de memnun değilim. Yani günlerim böyle geçmeye başladı. Yok bir gece kulübüne gideyim, birileriyle flörtleşeyim. Yok abi, biber fotoğrafı çekip gruba atıyorum. Biber fotoğrafı. Uçuşa geçiyoruz dediğimde acı biberle alakalı. Tuvalette adeta bir uçuş sırasında türbülansa girdiğin zaman attığın çığlıklar gibi çığlıklar atacağız anlamında. Zaten belli bir yaştan sonra insanın eğlence anlayışı çok garip bir yere evriliyor millet. Gençken bu gece kimlerle tanışacağız diye çıkıyorsun. Şimdi arkadaş ortamında bir abi yeni bir probiyotik buldum diye. Herkes sandalyeyi yaklaştırıyor. Anlat, anlat. Bir de anlatış şeklimiz var. Sanki yasa dışı bir şey keşfetmiyor. Kanka bunu aç karnına alıyorsun var ya. Bağırsak flora dengesi bir geliyor kendine. Anlatamam. Şş, kimseye söyleme. Niye söylemeyeyim? Hayatımın geldiği noktaya bak. Eskiden kadınlara şiir yazardım. Şimdi Antep'ten gelen biberin Scoville değerini araştırıyorum. Bildin mi Scoville değeri, acılık değeri? Geçen gün mutfakta tek başıma acı biber yiyip terlerken kendi kendime dışarıdan baktım. Bir an ben mafya sorgusunda mıyım, keyif mi yapıyorum belli değil diye düşündüm. Ama hoşuma da gidiyor, hoşuma da gidiyor. Çünkü insan belli bir yaştan sonra adrenalini çok saçma yerlerde arayabiliyor. Kimi motor alıyor, kimi paraşütle atlıyor. Ben bağırsaklarıma meydan okuyorum. Hadi bakalım, sen misin bağırsak, ben miyim bağırsak? Kral Pop burası, ayrılmayın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Anneler, babalar. Çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik Bambu Yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı

0: biz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa.
4: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
14: Bahar geldiyse...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı serpak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
1: İngiliz Home'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla. Ritmini yakala.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
3: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Ne haber millet? İyi mi her şey? Yaz için kiloları vermeye başladık mı? Hayır, çünkü yarın son gün. Yarın, yani yarın değil de cumartesi başlarsanız diyete, o basenle çıkarsın meydane. Evet. Adım Bay J. Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Benim değerli eşim, karım kollarımın arkasını beğenmiyor. Triceps çalışman lazım diyor. 7 yıldır. 7 yıldır bana triceps yap. Ya babamın da kolu böyleydi. Oğlumunki de böyle. Hayatımın koca bir bölümünü spor salonunda geçirmek istemiyor olmaktan daha doğal nasıl bir hakkım olabilir benim ya? Tanıştığımız gün kolum böyleydi. Madem rahatsızsın, kolunun arkasından kas fışkıran biriyle evlenseydin kadın. Sırtı görünmesin triceplerinden, öyle bir şeyle evlenseydin. Ama sakın. Sakın onun vücut ölçüleri değiştiğinde benim de yorum yapma hakkım olduğunu filan düşünmeyin. Ben de şirin ifadeler buluyorum kilo aldığını ima eden ama çok ponçik, aşırı tatlış ifadeler. Öyle. Minik pandam, akşam ne yiyoruz? Yanak deposu, annen arıyor. Pofidik kontes, şıkışlık versiyon. Bak yazıyorum bunları bir yere diyor. Görürsün sen. Geçen ne dedi biliyor musunuz? Ben mantı yaptım, yiyorum. O da yiyor, bol yağlı. Bunu yapmaman lazım dedi. Sen de yiyorsun hayatım dedim. Senle ben aynı mıyız dedi. Orada şunu anladım millet. Kadınlar kilo almıyor. Biz sadece onların yeni versiyonlarına adapte oluyoruz. O kadar. Yani çünkü dikkat edin. Hiçbir zaman zaten kilo aldım demiyorlar. Ay ben çok toparladım diyor mesela. Sanki yazlık evi kapatıyor. Biraz toparladım. Bir de özgüvenle söylüyor. Ya ben 1 kilo alsam aynada kendime bittin oğlum sen diye bakıyorum. Karım bence yüzüm daha güzel oldu. Sinir bozucu kısmı ne biliyor musunuz? Haklı çıkıyorlar çoğu zaman. Gerçekten yüzü daha güzel oldu. Lanet olsun. Çok güzelsin kadın. Ben de romantik olmaya çalışıyorum. Tabii. Minik pandam, pofidik kontesim. Ama kadın her seferinde gözlerini kısıyor. Çünkü kadın milleti erkeklerin şaka kisvesi altında operasyon çekmeye çalıştığını biliyor. Bir gün yanlışlıkla bal peteğim dedim. Evde 3 gün sorguya çekildim. Neden petek, neden bal? Açık konuş, petek kim? Beni aldatıyor musun? Bu yüzden artık çok dikkatli olmaya çalışıyorum millet. Mesela direkt iltifat ediyorum. Aşkım, sana bir şey olmuş diyorum. İyi mi kötü mü diyor. O an işte mayına bastın. Mayına bastın. Ayağını kaldırdığın anda bir şey patlayacak. Gücünü bilmiyorsun sadece. Peki. Hayat kısa zaten. Bir yandan yaz geliyor diye spor salonlarına koşuyoruz. Bir yandan mantonun üstüne tereyağını biraz daha gezdiriyoruz. İnsanoğlu gerçekten, bakın gerçekten kendiyle savaş halinde yaşayan garip bir canlı. Sözüm meclisten dışarı ama öyle, siz de biliyorsunuz. Bence önemli olan şey şu, yanında seni seven biri olsun, kolunun arkasını eleştirsin, metabolizmanı küçümsesin ama yine de gece sana çay koydu bir çekmişsin desin. Gerçek aşk bence bu. Burası Kral Pop Radyo, Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 14 Mayıs Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev'le bir araya geldi. Görüşme ajansların manşetinde. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Hazar geçişli orta koridorun önemine dikkat çeken Erdoğan, Tokayev'in kendisine takdim ettiği Ahmet Yesevi nişanı için de teşekkür etti. Erdoğan ayrıca Kazakistan basınında Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösterdi. İnsanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Trump'ın kritik Çin ziyareti de devam ediyor. Hürriyet.com.tr'deyiz. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le 2 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Tayvan konusunu açan Çin lideri Amerika'yı uyardı. Tayvan'ın karşı karşıya oldukları en önemli mesele olduğunu ve kötü yönetilmesi durumunda ikili ilişkileri tehlikeli bir duruma sokabileceğini söyledi. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan açıklamada ise İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı belirtildi. Geçelim Habertürk.com'a. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları sürüyor. Amerikan Başkanı Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze'ye topyekün yeniden savaş açmayı planladığı ancak Amerika'nın buna karşı çıktığı belirtiliyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2026 yıl sonu için %26, 2027 yıl sonu için

Çin ise %15 oldu. Bu tahminler Şubat ayında açıklanan tahmin aralıklarının üzerinde kaldı diye yazıyor sözcü.com.tr'de. TRTHaber.com'la devam edelim. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı var. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. CNNTürk.com var sırada. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'la CHP'li meclis üyesi Aydan Özdemir tahliye edildi. Beykoz hakkında ev hapsi, Özdemir hakkında ise haftada 2 gün imza şartı uygulanmasına karar verildi. Sabah.com.tr'deyiz. Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 276 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil, hırsızlık, yaralama, yağma ve çeşitli şiddet suçlarıyla da bağlantılı olduğu belirlendi.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli olduğu Trabzonspor, Konyaspor'la karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Dünya Kupası öncesinde Türk futboluna yatırımların sayısı artıyor. Futbol Federasyonu ve Vakıfbank milli takımlar ana sponsorluğu için sözleşme imzaladı. Ay Yıldızlar kupa öncesindeki ilk hazırlık maçını 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynayacak.

0: İyi günler, iyi akşamlar. Herkese şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Eğer birazcık eğlenip gülmeye durumunuz varsa kaçırmayın derim. Gülecek gibi hissetmiyor, acılarınızı kendinize pranga yapmak istiyorsanız yine kalın. Halime acır ağlarsanız belki. 35 yıldır radyo programı sunuyorum. Karıma doğum günü için yarısı polyester pijama alabildim sadece.
1: Ona dünyaları almak isterdin değil mi Bay J?
0: Yo, nereden çıkarttınız? Aa, deli mi ne? Ne alaka? Dünyalar ne oğlum? O kadar da değil. Kadının yarısı et kemik. Dörtte biri şikayet, kalanı da vır vır. Bence pijama zaten okey de yani. Polyester koydu bana yani. Koskoca Bay J en azından viskosta sınırı çizebilmeliydi. Hatta biliyor musun bakalım? Neyse canım, bak ben yani şöyle söyleyeceğim. Herkes hak ettiği gibi yaşıyor. Beni sürekli gömüyor yani, görünümümle ilgili gömüyor. Body shaming'in kralını yapıyor bana. Ya ben bayılıyorum sanki fazla kilom olmasına. Veremiyorum. Bir de görüyorum bazen birine 50 kilo vermiş. Baba diyorum, şahane görünüyorsun, ne yaptın? Abi diyor, kolayı kestim. Kola mı? Yani kuzu kaburga, pilav, mantı, tereyağı falan, devam. Kolayı kesin, böyle oldun. Oğlum ne kadar kola içiyordun eskiden? Günde 22 litre falan mı içiyordun? Evinde mutfakta kola çeşmesi mi vardı? Kilo vermeyi bırak, ölümden dönmüşsün sen. Böbreklerin son nefesini vermeden hemen önce bırakmışsın zaten. Ergenlik çağındakiler içmiyor öyle. 48 yaşında bu kadar kola içilir mi? Sağlam hücren kaldı mı merak ediyorum. Gazoza mı döndün? Gazoza tamamen mi bıraktın? Nasıl? Hadi bak bana. Bak bana bak. Bak, kola yok, gazoz yok. Puzzle haşlaması yiyorum. 12 kilo fazlam var ya. Bana yalan söyleme kral. Bozuşmayalım. Annem bir taraftan fıçı gibi oldun, damacana gibisin. Bu kiloyla yakında karın seni aldatır gibi şeyler söyleyip duruyor. Bakın yemin ediyorum, 230 kiloluk helal süt emmiş bir kadınla dördüncü evliliğimi yapıp defteri kapatmayı düşünüyorum. Annem çok uydurmaya başladı yaşlanınca. Yaş ilerledikçe bazı insanların hafızası ilginç, böyle bir director's cut sürümüne geçiyor. Yönetmenin gözünden bambaşka bir yorum. Olayları hatırlamıyorlar, yeniden yazıyorlar. Gerçeklik algıları mı değişiyor bilmiyorum. Sözüm meclisten dışarı tabii. Annem geçen gün bana, bizim zamanımızda insanlar telefonla konuşurken daha saygılıydı dedi. Anne, sizin zamanınızda mahallede bir tane telefon vardı. Onu da PTT'nin yanındaki bıyıklı abi açıyordu. Karımın anneannesi aynı yaşta, ayrı bir seviye zaten. Kadın resmen alternatif tarih yazıyor. Eskiden kimse boşanmazdı diyor. Tabii anneanne, çünkü çiftler birbirinin saçını başını yolmasın diye tarlada sabah 5'te çalışmaya başlıyor. 1948 yazında bütün komşular kapıları açık uyurdu. Hangi komşular anneanne ya? O yıllarda sıtma, darbe

söylentisi kıtlık veren ve eşek vardı. İnsanlar zaten kapıyı kapatacak halde değildi ama anlatırken öyle romantik anlatıyorlar sanırsın bütün Türkiye Ege kasabasında mandolin çalıyor. Evet. Her neyse. Hayat galiba böyle. Biraz yani bir tarafta polyester pijama, bitmeyen kilo muhabbetleri. Kolayı bıraktım 40 kilo verdim yalanları. Diğer tarafta geçmişi Hollywood filtresiyle hatırlayan büyüklerimiz. Herkes kendi kafasının içinde başka bir belgeselde yaşıyor. Kimimiz trajedi anlatıyor, zannediyor, komedi çıkıyor. Kimimiz başarı hikayesi anlatıyor, hastane raporu gibi geliyor. Ama yine de devam. Çünkü insan türü inanılmaz bir canlı. Ekonomik çöküşte bile bu yaz keten çok moda hayatım diye konuşabiliyor. Ben devam bilmiyorum. Etrafımda var öyle tipler. Peki kısa bir müzik arası. Annem birazdan arayıp bizim zamanımızda radyo sunucuları daha zayıftı diyecek. Ben de ona bizim zamanımızda anneler çocuklarını daha az aşağılıyordu. Body shaming yoktu deyip aile içi diplomatik kriz başlatacağım. Ayrılmayın millet.

0: yapacağız. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak'tan.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konuklarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fusti yanında.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: İngiliz Home'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Bayram yaklaşıyor, biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir, uçak ve otobüs biletini şimdi al, seyahatini kolayca planla.
7: Enuygun.
9: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
10: Ödemek EasyCo demek.
11: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
3: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Serpa kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Arabanı arabam nokta koma, değerinde Trink sat. Çok uykuna getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
12: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
13: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: bitti Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Burası Kral Pop Radyo millet. Perşembe akşamına anlam katmaya çalışan ekip yine görev başında. Bay J ben. Yıllardır yaptığım gibi bu akşam da kendi psikolojik çöküşümü eğlence sektörüne dönüştürüp geçimimi sağlamaya devam etmeyi planlıyorum. Bazı insanlar acısını sanata çeviriyor. Ben reklam ajansına. Reklam arasına çevire. Hepimizin yeteneği farklı ama kabul edelim her güzel şeyin bir sonu var. Bazı şeylerin sonu özellikle çok hızlı geliyor. Mesela gece hafif bir şey yerim deyip başladığınız mutfak yolculuğunun sonunda tavada sucuk ekmekle erik suyu içiyorsanız artık olay açlık değil. Sisteminiz bir test ediyorsunuz siz. Ne kadarına dayanabilirim diye. İnsan vücudu enteresan. Bak insan vücudu çok enteresan. 20 yaşında kaldırım taşı yesen sindiriyorsun. 50'den sonra bir kaşık humus. Bir kaşık humus gece yarısı. Organlar birbirine mesaj atıyor. Hazırlanın başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Yeniden düzenleniyor. Efendim? Kadınlara olan ilgim neden bu kadar yoğun? Bilmiyorum. Erkeğin. Ondan belki ondandır yani. Ama artık bu cümleyi bile dikkatli kurmak gerekiyor. Çünkü internet ortamı mayın tarlasına dönmüş durumda. Yanlış kelimeyi seçiyorsun. Hop sabah uyanıyorsun. Biri seni ataerkil ciğer diye. Ataerkil ciğer ne ya? Linç yemişsin. Ataerkil. Patriarkal. Peki bütün erkekler senin gibi mi Bayce? Yok canım, çoğu benden daha çekingen olabiliyor. Mesela ben en azından düşünüyorumsa söylüyorum. Onlar söylemeyip fitness hesabı.

konuşuyor bık bık. Bu kadar çok konuşan erkek istemezdim. Bir noktadan sonra insan romantizm değil sessizlik arıyor çünkü. Zaten yaş ilerledikçe aşk anlayışı da değişiyor. 20 yaşında taş yesen, yok taş yesen de. 20 yaşında onsuz yaşayamam diyorsun. 50 yaşında telefonumu karıştırmasın yeter diyor. O çizgiye geliyorsun. Bu arada annem yine benimle ilgili kamuoyu açıklaması yapmış arkadaşlar. Bay J'nin annesi olmanın avantajları diye bir liste hazırlamış kadın. İnanılmaz. Birinci madde, şovunu dinlediğim zaman en azından bugün tutuklanmamış diye seviniyorum. İkinci madde, benim için ünlülerden imza alıyor. Konken grubuna satıyorum onları. Üçüncü madde, Bay J'nin annesi olmanın en güzel tarafı benden 1220 kilometre uzakta yaşıyor. Burada artık annelik bitmiş, tamamen bitmiş. Sınır güvenliği bu. Bir maddede ben, evet bir maddede benden daha yaşlı duruyor yazmış. Anne, insanı doğuruyorsun sonra yıllar içinde çürüttüğünü gururla itiraf ediyorsun. Ya böyle bir şey olur mu ya? Son maddede ne yazmış biliyor musunuz? Şunu yazmış. 10 tane maddeye tamamlayamadım. Ha, kadın kendi evladına içerik üretememiş. Ha, ben genetik olarak nereden geldiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Neyse peki. Hayat kısa, mide hassas, internet saldırgan. Anne, oğluna karşı acımasız. Gelinlerine daha da acımasız. Ve biz ise hala burada şarkılarla birbirimizi oyalamaya çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse insanlığın şu anki en gerçekçi özeti bu olabilir. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J konuşuyor.

Herkese iyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, Bay J ben. Uzun yıllardır Türkiye radyolarında çalışan profesyonel bir radyo karakteriyim. Çok başarılıyım, çok yetenekliyim. Yıllardır ayakta kalabiliyorum. Özelliklerim sayede ama sakın fazla etkilenmeyin. Çünkü özel hayatımda yoğurdun üstünü açık unutup kendi kendime trip atan bir adamım. Sadece çok büyütecek bir şey yok. İnsan bazen başarıyla kişisel becerileri karıştırıyor. Adam kariyer yaptıysa hayatı da düzgündür sanıyorlar. Değil abi. Değil. Ben yıllardır canlı yayında binlerce insanı, yüz binlerce insanı eğlendiriyorum ama evde stor perdeyle 25 dakika kavga etmişliğim vardı. Zincir dolandı diye. Bu arada Bay J adına 35. kariyer yılımın sonuna doğru alışmaya başladım. Ama gidip resmi olarak ismimi değiştirecek kadar değil gerçek ismimi. Bir araştırdım, Litvanya'da bir lehçede yakışıklı bey gibi bir anlama geliyormuş. Bay J de eşek. Evrensel denge yine kuruldu yani. Hayat bana hiçbir şeyi bedavaya bırakmadı bugüne kadar dinleyiciler. Son evliliğim nasıl gidiyor mu? Vallahi artık ilişkilerde iyi gidiyor tanımım değişti benim. Eskiden tutku arıyordum. Şimdi aynı evde sessizce kahve içmek bile benim için bir başarı kriteri oldu. Yaşım ilerledi diye herhalde. Karım değil sorun. Sorun genel olarak insanlık olabilir. Çünkü geçmişte sevgililerim beni hep çok daha erkek adamlara kaptırdı. Ben onları kaptırdım. Onlar beni erkeklere kaptırmadı. Çok saçma oldu burası. Cümlemi kuramadım, özür dilerim. Hani böyle şu spor salonunda sadece ağırlık kaldırmıyor. Sanki böyle NATO için yeni insan prototipi hazırlanıyormuş gibi. Böyle anladın mı? Böyle yapay. Ya, adamın kasları o kadar belirgin ki vücudunda coğrafi sınırlar oluşmuş. Yakından bakıyorsun. Bu omuz mu? Kalf mı? Baş parmağın ikinci boğumu mu? Anlamıyorsunuz. Bir tanesini gördüm, komplekse girdim. Ben de gidip protein tozu aldım. Eve geldim, kapağını açamadım, gücüm yetmedi. Dedim tamam, evren mesajını verdi. Bırak oğlum bu işleri. Eski eşlerinden biriyle tekrar olur mu diye soruyorlar bazen. Olmaz sevgili arkadaşlar. Çünkü bazı şeyler tamir edilse bile o eski sesi çıkartıyor hala. Evet. Gıy gıy gıy gıy. Bir vazo kırılır, yapıştırırsın evet ama sonra misafir gelir. Sen bütün gece gözün çatlak yerde oturursun. İlişkiler de öyle. İnsan affetse bile hafızası dekorasyon hatalarını saklıyor arkadaş. Çok sihirsel oldu. İşte sanat yaptığıma dair küçük bir işaret. Evet. Bir de yaş ilerledikçe kadınlarla ilgili fikirlerim, düşüncelerim de çok değişti. Yani 20 yaşındaki kız bazen öyle ağır makyaj yapıyor ki sanki yüzüne uygulama güncellenmesi gelmiş. Update gelmiş gibi görünüyor. Ben doğal insan seviyorum kardeşim. Ya gerçekten. Yani 40 yaşındaki kız arkadaşım kotunu tişörtünü giyiyor geliyor. Mis gibi yanına yaklaşınca acaba üstüme sim bulaşır mı korkusu yaşamıyorsun. Bak bunu samimiyetle söyle. Şu parıltılı simli kremler nedir arkadaş ya? Neden herkes küçük bir disko topuna dönüşmeye çalışıyor? Gerçekten mi? Bir insanın dikkat çekme isteğinin son noktası nedir merak ediyorum. Ben kadın olsam sim sürmek yerine gideceğim yere işaret fişeğiyle giderdim. Daha dürüst bir yöntem en azından. Kapıyı açıp içeri giriyorum. Pişşş diye gökyüzüne kırmızı ışık çıkıyor. Tamam arkadaşlar geldim, beni konuşabilirsiniz. Buradayım. Işığımla geldim. Neyse, gençken herkes kusursuz görünmeye çalışıyor mu? Çalışıyor. Yaş ilerledikçe insan sadece rahat olmak istiyor. Gerçek olayım yeter diyorsun. Çünkü hayat zaten yeterince yorucu. Bir de üzerine sim temizleyemem ben, kusura bakmayın. Peki, Kral Pop Radyo'da. Bay J şimdi burada.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
2: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
3: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satışı özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.

0: haftası Vatan'da. 11-17 Mayıs tarihleri arasında LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15.499 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 4 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Telefon deyince vatan.
5: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
7: Abonelik de yok.
6: Aidat da yok.
5: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun. TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: O kadar iyi ki TEB.
4: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler, burası Kral Pop Radyo. Türkçe Pop'un... Kral. Türkçe Pop'un kralı. Yıllardır zirvede takılan dev organizasyon. Ben de bu düzenin akşamla gece arası vardiyası personeli Bay J. Evet. Evliyim. İlk evliliğimden 23 yaşında çok delikanlı, zeki bir oğlum var. Ama alkışlamanıza gerek yok. Çok küçük bir payım var. Bunda evet çok. Yani 2001 senesiydi. Bir yerli dizinin reklam arası oldu ve ani bir karardı diyelim. Yani oğlumun origin story'si bu kadar romantik. Bu kadar, ancak bu kadar. Ben bu kadınların çocuk doğurma cesaretine gerçekten hayranım. Gerçekten 9 ay boyunca bir canlı büyüyor. İçinde seni, enerjini emiyor, organların yeri değişiyor. Sonra çıkarken de vücudu böyle afet tatbikatına çeviriyor ya. Buna rağmen insanlar dünyanın en mucizevi şeyi diyor. Yani mucize filan diye bildiğin hardcore biyoloji. Tabii orada bir ışık patlaması, bir şeyler oluyor, biliyorum. Çekiyorlar fotoğraf ama belli ki genetik kodlarımızın içine işlenmiş. Çünkü eminim gelecekte laboratuvarda çocuk üretebilecek seviyeye geleceğiz. Yine de bazı çiftler kavga edecek. Ben doğal doğurmak istiyorum hayatım. Aşkım yıl olmuş 2312. Hala neye uğrayın? Neyin cezası bu ya? Bu robot yapsın işte çocuğu. Allah Allah ya. Sonra tripler başlayacak. Çocuk annesine diyor ki sen zaten beni taşımaya değer bulmadın. Laboratuvardayım. İnsanlık değişiyor. İlişkiler hep aynı. Taş devrinde de biri surat asıyordu. Bugün de asıyor. Surat. Biraz fazla mimimiz var artık. Onu da botoksla halletmeye çalışıyor zaten, biliyorsunuz. Başka çocuk istiyor musun Bahçe diye soranlar oluyor. Valla geçen haftaya kadar istemiyordum, açık konuşacağım. Ta ki karım bundan sonra sökük çoraplarını dikmiyorum diyene kadar. O anda dedim, bir kız çocuğu fikri bana yatırım gibi görünmeye başladı gerçekten. Yani düşünsenize 7 yıllık ilişkinin geldiği noktaya bak. Romantizm bitmiş, adam geleceğini tekstil desteği üzerinden planlıyor. Çitmeyeceğim ya çoraplarını, çitmeyeceğim diye. Kilo mevzusuna çok fena taktı karım ya. 2 kilo aldım sadece. 2! Ama evde sanki organ mafyasına satılacak seviyeye gelmişim gibi davranılıyor ya. Sanki fazladan organ geliştirdim. Ramazan'da iftar yemeğine gidiyoruz. İftariyelikler önümden geçiyor. Ben uzaktan bakıyorum. Pideye elim yaklaşınca karım göz tava. Tuzluğu alacaktım. Tuzluğu alacaktım. Güllaç mı? Yüksek sesle söylemeyin. Evde ses sensörü var sanıyorum. Bir yerden şeker tükettiğimi tespit edildi, alarmı çalacak diye korkuyorum gerçekten. Edin Bey'i tatlı yiyor. Hakkını yemeyeyim ama sağlıklı yaşam konusunda çaba harcıyor kadın. Yalnız glutensiz hayat bana biraz duygusal ceza gibi geliyor. Yemek yemeye devam ediyorsun ama daha pahalıya ve çok çok çok mutsuz bir şekilde. Geçen gün glutensiz mısır ekmeği yaptı. Size yemin ederim bir lokma aldım. Sanki böyle Side antik kentinden duvar koparıp yemişim gibi dağıldı ağzımda. Eski duvar yani, taze duvar değil. Hapşırdım, burnumdan inşaat malzemesi çıkacak zannettim. Gerçekten. Bu arada marketler hakkında önemli bir sosyolojik tespitim var. İyi markette sebze reyonu kusursuz görünüyor. Yani böyle bir elma eksildiği anda arkadan görevli pat yenisini koyar. Dandik markette hayatın gerçek yüzünü görüyoruz. Yarısı kahverengi olmuş limon, çökmüş domates ve kimsenin almadığı o 4 yalnız elma. O elmalar artık meyve değil. Hayata küsmüş bir takım organizmalar. Anladın mı? Birbirleriyle konuşmaya başlamışlar artık çürümekten. Biz gerçekten elma mıyız kanka? İnsanoğlu uzaya çıkıyor, yapay zeka geliştiriyor, genetiği çözüyor. Ama evde hala gizli gizli pide yiyip markette domates sıkıp hayatını anlamlandırmaya çalışıyor. Demek ki medeniyet çok güçlü değilmiş. Şimdi ben kaçayım çünkü birazdan karım bu yayını duyup beni yine kötü göstermişsin diyecek. Ben de her erkek gibi klasik savunmaya geçeceğim. Aşkım abartı o ya, radyo show. Ne alakası var ya? İnsanlığın en eski yalanlarından biri. Yarın akşam görüşürüz millet.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

sevilen şarkılarıyla Ersay Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılıyorum. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.